İşte öyle. Ben matlab dedi. Allah anne kefir etmemiz. Kan ma kan. Aleyhel seyfi ca'ban kan ma kan. Lafa. Safiha. Zaman بعدين.